sonra dokundum o eski paltoma. Modası geçmiş ama ikimizden kalma. Baktım hala yarımdı cebindeki konyak. Kestane kabukları okşadı ağlayarak. Gözlerim de canlandı. Eski loş meyhane Beyoğlu'nda seninle ayrıldığımız gece. Kabul, hatalıydım.

eski balkon. Her biri ayrı okşar, yaşattığım acılar. Her biri ayrı.